0: DJ de Sonic, Jinkuri, Gege.
1: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.